girilir büro. Bir sebepsiz fırtına kardeşi bir umut aşkın.

0: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com'te.

0: ayran, gelsin Sütaş ayran.
1: Tatlı da yersin değil mi annem?
2: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
1: Merak etme, V kartla ödüyorum.
2: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
3: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıf katılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de bu bayramda tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Tatlı da yersin değil mi annem?
1: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
0: Merak etme, V kartla ödüyorum.
1: O zaman buranın sütlacı da pek

0: güzel oluyor diyorlar.
1: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle.

0: Muhabbeti.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etsetur.com'da.

0: reklamlar.
1: Kimisi deniz manzaralı, kimisi şehir merkezinde, kimisi bahçeli bir ev ister. Ama herkesin ortak isteği ne biliyor musunuz? Şubeye gitmeden Mobi'den kolayca başvuracağı bir konut kredisi. E tabi, onu da birlikte yaparız.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: atölyede çalışan varmış gibi yapıp kepengi az kapatmaktan daha güvenlisi kale alarm sistemleri.
1: Tatlı da yersin değil mi annem?
2: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
1: Merak etme, V kartla ödüyorum.
2: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
3: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

sektörleri belirleyin, harcamalarını da mobilden kolayca kontrol edin. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Bonus Cool. Havası onda, kontrolü sizde.

Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankart mobilde ve bankart.com.tr'de.

0: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
1: Reklamlar. Burası CNBC. Burada gündüz piyasalar açılır, uzman yorumları dinlenir, fikirler şekillenir. Gece talk show'lar başlar, kahkahalar yükselir, film ve belgeseller izlenir. I am not for sale. Efsane konserler dinlenir. CNBC'e. Gündüz de gece de farklıyız.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
3: lazım. Tatlı da yersin değil mi annem?
4: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
3: Merak etme, V kartla ödüyorum.
4: O zaman buranın

0: Tüklacı da pek güzel oluyor diyorlar.
1: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Kedi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: evde ışığı açık bırakmaktan daha güvenlisi Kale Alarm Sistemleri.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

Kimisi deniz manzaralı, kimisi şehir merkezinde, kimisi bahçeli bir ev ister. Ama herkesin ortak isteği ne biliyor musunuz? Şubeye gitmeden, mobilden kolayca başvuracağı bir konut kredisi. E tabii, onu da birlikte yaparız.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
2: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu?
3: Peki bu?
4: Bunu alıyorum.
3: Anne bunu?
5: Bu?
6: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi.
7: Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
8: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart postundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL

İstanbul FM'deyiz ve pazar gününde, çok güzel, çok özel bir pazar gününde tabii ki Top 10 listesinde beraberiz. Yalçın Alıcı mikrofon başında. Neden özel, neden güzel? Çünkü Mayıs ayının ikinci pazarı, yani ne oluyor? Anneler günü. Çok özel bir gün, çok güzel bir gün ve tabii ki anneler gününüzü kutlayarak şu anda bizi dinleyen annelerimizin, anne adaylarının bu özel gününü kutlayarak bu hafta, bu pazar günündeki Top 10 listesine başlamak istiyorum. Bir kez daha çok güzel bir anneler günü olsun istiyoruz ve tabii ki nice anneler gününe sevdiklerinizle, huzurla, mutlulukla, sağlıkla erişin dedikten sonra Top 10 listesine başlıyoruz. 10 numaraya baktığımız zaman yeni bir giriş görüyoruz sevgili dinleyiciler. Bir düet çalışma diyebiliriz aslında. Geçtiğimiz haftalarda yepyeni şarkılarını, aslında yepyeni şarkısı değil de yeniden düzenledikleri şarkıyı diyebiliriz, bir düetle sundular sevdiklerine. Korkak'la yakaladıkları başarıyı, büyük ivmeğin ardından da hız kesmeden yeni şarkılarıyla dinleyicisiyle buluştu bu ikili. Kimden bahsediyorum? Gökhan Özen ve Demet Akalın'dan ve Korkak'la yakaladıkları bu ivmenin hemen ardından da ikilinin merakla beklenen bir sonraki çalışması Benden Sorulur, yüksek enerjisi ve iddialı yapısıyla da müzikseverlerin karşısına çıkmış oldu. Ve tabii ki bundan sonra da böyle çalışmaları gelecek. Bunlar sadece haberleri diyebiliriz. Gökhan Özen ve Demet Akalın, Benden Sorulur isimli şarkılarıyla geçtiğimiz hafta radyo...

0: İstanbul FM Top 10 devam edecek.
1: Reklam. İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklamlar.

0: alışveriş yapacağı sektörleri belirleyin, harcamalarını da mobilden kolayca kontrol edin. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Bonus Cool. Havası onda, kontrolü sizde.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: atölyede çalışan varmış gibi yapıp kepengi az kapatmaktan daha güvenlisi kale alarm sistemleri.
1: Anneleri mutlu etme garantili hediyeler MediaMarkt'ta. Anker Soundcore Sleep A30 kulak içi Bluetooth kulaklık 9.999 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 3 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 10 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
1: Reklam. İstanbul FM Top 10 devam ediyor.

0: ediyor.
1: İstanbul FM'deyiz. Top 10 listesi devam ediyor bütün hızıyla. Ve tabii ki bu hafta 10 numarada yeni bir giriş vardı. Yeni radyolarını yeni açanlar için bunu söylüyorum. Gökhan Özen ve Demet Akalın Benden Sorulur şarkısıyla geride bıraktık. Ve geldik bu haftanın 9 numarasına. Bu hafta 9 numaraya baktığımız zaman da artık yavaş yavaş listemizi terk etme aşamasına gelen bir sanatçıyı görüyoruz. Geçtiğimiz hafta 7 numarada dinlemiştik kendisini ve bu hafta 2 basamaklık gerileme kaydetti. Ah Değer isimli şarkısıyla Tuğçe Kandemir bu hafta İstanbul FM Top 10 listesinde 9 numaradan sesleniyor.
0: 9 numara. 9 numara.

Cumartesi ve pazar günü saat 13'te sizlerle beraberiz sevgili dinleyiciler ve Türkiye'nin en yoğun şarkısını arka arkaya sıralıyoruz ve dinliyoruz. Zirveye de adım adım yaklaşıyoruz elbette ve geldik bu haftanın 8 numarasına. Bu hafta 8 numarayı dinlemeden önce hemen hatırlatalım, tabii ki geleneksel hatırlatma olacak bu. Sizler de Top 10 listesinde beğendiğiniz isim ve şarkıyı zirveye doğru taşıyabiliyorsunuz kullanacağınız oyla. Bu oyu nasıl kullanabilirsiniz? WhatsApp'tan mesaj göndererek 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Top 10 listesinde beğendiğiniz şarkı ya da şarkıcının adını yazıyorsunuz. Yanına Top 10 yazdıktan sonra mesajı göndermeniz yeterli. Oy kullanmış da oluyorsunuz. Ve geldik bu haftanın 8 numarasına. Geçen hafta 9 numaradan listemize giriş yapmıştı. Bu hafta sizlerden gelen oylarla da bir basamaklık yükseliş kaydetti. Mabel Matiz yepyeni şarkısı Dağılıyorum Olaysız'la bu hafta İstanbul FM Top 10 listesinde 8 numarada.

0: devam ediyor.
1: İstanbul FM'de Top 10 listesi bütün hızıyla devam ediyor ve geldik bu haftanın 7 numarasına. Bu hafta da 7 numarada yükselişte olan bir sanatçıyı dinleyeceğiz. Birazdan uzun zaman bekledik çünkü şarkılarını, albümlerini ve çıktıktan sonra da hemen sahiplenmeye başladık. Minik Serçe Sezen Aksu'dan bahsediyorum. Geçtiğimiz hafta 8 numarada dinlemiştik kendisini Aşk Dansı isimli şarkısıyla. Bu hafta sizlerden gelen oylarla da bir basamaklık yükseliş kaydetti ve Top 10 listesinde 7 numarada.

0: İstanbul FM Top 10 devam edecek.
1: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
2: Reklamlar.

Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.

0: başlayan fiyatlarla Stanley The Aerolite Transit Mug 0,35 litre sadece 1699 TL. Kredi kartına 5 aya varan taksitle mağazalarımızda ve Çetinkaya.com.tr'de. Çetinkaya.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Biletini al gel, hayatını yakala. Biletini al hep, eğlenmene bak.
3: Biletini al.com, hayatını yaşa.
4: Reklam.
5: İstanbul FM Top 10 devam ediyor.
6: İstanbul FM Top 10 devam ediyor.
7: İstanbul FM'de Top 10 listesi devam ediyor. Radyolarını yeni açanlar varsa hepiniz hoş geldiniz. Türkiye'nin en iyi 10 şarkısını arka arkaya sıralıyoruz sevgili dinleyiciler. 7 numarada Sezen Aksu'yu geride bıraktık Aşk Dansı şarkısıyla ve geldik haftanın 6 numarasına. Geçtiğimiz hafta listemizin tam ortasındaydı. Ancak bu hafta bir basamaklık düşüş sergiledi. Gece Puslu isimli şarkısıyla Hadise geçtiğimiz haftadan bu haftaya bir basamaklık gerilemeyle İstanbul FM Top 10 listesinde 6. sırada.

0: Top 10 listesine devam ediyoruz. Listemizi tam yarıladık, ortasına geldik. Bu haftanın 5 numarasını dinleyeceğiz birazdan, ancak her zaman yaptığımız gibi geride bıraktığımız şarkıları, 5 şarkıyı şöyle bir hatırlayacağız. Bu hafta 10 numarada yeni giriş vardı. Gökhan Özen ve Demet Akalın ikilisi, şarkıları benden sorulur.
1: 10 numara.
0: Listemizde bu hafta düşüş gösteren bir ismi geride bıraktık. Tuğçe Kandemir ve şarkısı Ah Beyaz.

0: yine yükselişte olan bir başka isim Sezen Aksu ve şarkısı Aşk Dansı'yla yer aldı.
1: 7 numara.
2: 7 numara.
3: Umurumda mı dünya batsa da, yarın sevgilim basıp gitse de.
0: 6 numarada düşüş gösteren Hadise'yi Gece Puslu isimli şarkısıyla geride bıraktık.

0: Ve İstanbul FM Top 10 listesinde geliyoruz haftanın 5 numarasında. Listemizin tam ortasındayız artık ve hadiseyle yer değiştiren bir ismi görüyoruz. Geçtiğimiz hafta 6 numaradaydı kendisi. Bu hafta bir basamaklık yükselişle 5 numaraya yerleşti. Hadiseyi 6 numaraya itti ve kendisi 5'e yükseldi. Derya Ulu, Hani isimli şarkısından bahsediyoruz. Sizlerden gelen oylarla da ve beğeni toplamaya da devam ediyor şarkı. Bu hafta bir basamak daha yükseldi ve İstanbul FM Top 10 listesinin tam ortasına 5 numaraya yerleşti.
1: 5 numara. 5 numara.

0: devam ediyor.
1: İstanbul FM Top 10 listesi bütün hızıyla devam ediyor. Artık zirveye çok az bir zaman kaldı ve geldik bu haftanın 4 numarasına. Bu hafta 4 numaraya baktığımız zaman geçtiğimiz haftalarda Top 10 listesinde tam 3 hafta zirvede kalan bir ismi görüyoruz ve hızlı düşüş sergilemeye başladı. Geçen hafta 3 numaraya kadar düşmüştü ve bu hafta bir basamaklık daha gerileme kaydetti. Halim şarkısıyla Hande Ünsal İstanbul FM Top 10 listesinde bu hafta bir basamaklık düşüşle 4 numarada.
0: 4 numara. 4 numara.

0: devam ediyor.
1: İstanbul FM Top 10 listesinde zirveye çok yakınız artık ve ilk 3'teyiz. İlk 3'e baktığımız zaman orada farklı rekabetleri de görüyoruz. Hızlı yer değiştirmeler görüyoruz bu hafta. Geçen hafta 4 numarada dinlediğimiz bir sanatçı bu hafta bir basamaklık yükseliş kaydetti ve ilk 3'e 3 numaradan girmeyi başardı. Sıradan bahsediyorum sevgili dinleyiciler. Hayran şarkısıyla beğeni toplamaya devam ediyor ve sizlerden de epey bir oy alıyor. Ve bu oylarla da bir basamaklık yükseliş kaydetti ve tabii ki top 10 listesine de sirayet etti. Ve sizlerden gelen oylarla da 3. sıraya yerleşmiş oldu. Birazdan Hayran şarkısını dinleyeceğiz. Ancak öncesinde bir hayli yoğun bir konser turnesi var. Ondan bahsedeyim birazcık. En yakın tarih olarak 16 Mayıs'ta Antalya'da açık havada olacak sevgili dinleyiciler. 20 Mayıs'ta Diyarbakır'daki dinleyicilerine bu güzel şarkıları seslendirecek. Ve tabii ki devamı da gelecek dedikten sonra Sıla Hayran şarkısıyla İstanbul FM Top 10 listesinde bu hafta 3 numarada. 3 numara.

0: İstanbul FM Top 10 devam edecek.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
1: Reklam.
0: İstanbul FM Top 10 devam ediyor. Senin için
5: İstanbul FM. İstanbul FM Top 10 devam ediyor.
6: İstanbul FM Top 10 listesinde geldik 2 numaraya. Bu hafta 2 numaraya baktığımız zaman aslında hayranlarının da şaştığı ve bizim de şaşırdığımız bir hareketlilik görüyoruz aslında. Geçen hafta 1 numaraya çıkmıştı. Zirvenin yeni sahibi olmuştu. Ancak zirvede çok fazla kalamadı. Bu hafta bir basamaklık düşüş sergiledi. Aleyna Tilki'den bahsediyorum. Oyuncak Gibi isimli şarkısıyla

0: zirveye yerleşti geçtiğimiz hafta İstanbul FM Top 10 listesinde. Ancak bir haftalık sadece kalabildi zirvede ve bu hafta bir basamak düşüşle İstanbul FM Top 10 listesinde 2 numaradan sesleniyor.
1: 2 numara. 2 numara.

0: devam ediyor.
1: Ve İstanbul FM Top 10 listesinde geliyoruz bu haftanın bir numarasına. Bu hafta bir numarada Aleyna Tilki olmadıysa acaba hangi şarkı zirveyi kaptı? Birazdan ona bakacağız. Ancak geride bıraktığımız 4 şarkıyı isterseniz şöyle bir hatırlayalım. Bu hafta bir basamaklık yükseliş kaydeden Derya Ulu, Hani isimli şarkısıyla 5 numaradaydı.
0: 5 numara. 5 numara.

0: Radyomuzda Hande Ünsal vardı ve şarkısı Halim.
1: 4 numara. 4 numara.
0: Bu hafta bir basamaklık yükselişle ilk üçe giren ve üç numaradan da zirveye göz kırpan bir isim vardı. Sıla ve şarkısı Hayran.
1: Üç numara.

Bu haftanın iki numarasında geçen haftanın zirve ismi ve şarkısı. Ancak bu hafta bir basamaklık gerileme kaydetti ve iki numaraya düştü. Aleyna Tilki ve Oyuncak Gibi'yi iki numarada dinledik.

0: da anonslarımda sizlere aktarıyordum. Yavaş yavaş ama emin adımlarla zirveye doğru yaklaşıyorlar demiştim. Ve bu hafta işte o hafta. Geçtiğimiz hafta 2 numaradan zirveye ortak olmuşlardı ve bu hafta sizlerden gelen oylarla da sadece bir basamak yükselerek İstanbul FM Top 10 listesinde zirvenin yeni sahibi oldular. Oldular diyorum çünkü bir ikili, Emre Altuğ ve APO ikilisi bu hafta Serseri isimli şarkılarıyla İstanbul FM Top 10 listesinde 1 numarada.
1: 1 numara. 1 numara.
2: Merhaba, ben Emre Altuğ. APO ile seslendirdiğimiz Serseri şarkım bu hafta İstanbul FM Top 10 listesinde 1 numarada. Herkese teşekkürler ve sevgiler.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

0: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
1: Reklamlar. Burası CNBC. Burada gündüz piyasalar açılır, uzman yorumları dinlenir, fikirler şekillenir. Gece talk show'lar başlar, kahkahalar yükselir, film ve belgeseller izlenir. I am not for sale. Efsane konserler dinlenir. CNBC'e. Gündüz de gece de farklıyız.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Anneleri mutlu etme garantili hediyeler MediaMarkt'ta. Rundig hava üflemeli saç düzleştirici 5099 lira. Maximum ve World Card'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 10 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
6: Tatile giderken evde ışığı açık bırakmaktan daha güvenlisi

Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.

0: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır.

0: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır.

18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
6: lazım. Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
7: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
8: Bunu alıyorum.
9: Anne bunu.
7: Bu?
8: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi.
6: Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
10: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.

18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Atölyede çalışan varmış gibi yapıp kepengi az kapatmaktan daha güvenlisi Kale Alarm Sistemleri.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de bu bayramda tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

Bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin nemleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

yok bilet param, gözlerin emreniyor. Bana bakan aşık hocam.

Burası CNBC. Burada gündüz piyasalar açılır, uzman yorumları dinlenir, fikirler şekillenir. Gece talk show'lar başlar, kahkahalar yükselir, film ve belgeseller izlenir. I am not for sale. Efsane konserler dinlenir. CNBC. Gündüz de gece de farklıyız.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.

0: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır.

0: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
1: Reklamlar. İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobile

Yani hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detay

Müziği hissetmeye hazır mısın? Plak cızırtısı ve kahve kokusunun aynı anda yükseldiği samimi bir yer hayal edin. Yanına çizgi romanları ve hayalinizde canlanan figürleri ekleyin. Mahalle Records. Dinle, keşfet, hayal et. Mahalle Records Eskişehir Taşköprü Caddesi numara 28'de.

Kimisi deniz manzaralı, kimisi şehir merkezinde, kimisi bahçeli bir ev ister. Ama herkesin ortak isteği ne biliyor musunuz? Şubeye gitmeden Mobi'den kolayca başvuracağı bir konut kredisi. E tabi, onu da birlikte yaparız.

Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM.
1: Ön bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar.

0: fazla sana.
1: Dinlemekten keyif aldığın tüm şarkılar burada. Burası İstanbul FM.
2: Burası İstanbul FM.